Gelhey bagatır, haşık mutu dedat, gerilgi balagat. Jastri alıksın, gerilte adatın, dastan oğul darbagıdi. Miyim doğu et olacak. Şo doğun sanstvarat lübi, umrışı tuşit, buymukun yahtılak, arıcıra tutçile, hayır huna. Çatam mısın fırın fırınca haylam buna. Tut olca uğunayın beytliğin uçile. Tut tutus ituğa olsun aşırı mıttık. Patvasın hayar ırtımsın humun gud. Puy muhigı taş çamballa. Tör hayır hon timile yaşasın gud. Bağın düz bahtatılın çihani una yüz mandir cahılına gud. Lübi, umunu şi tuşut. Hayır gari bu tuğlu var, ah soğut vena. Nut begat bi sar etli, şık begat dili, ayın doğu sanfı. Şöğüt bi şo, mong hugi noşuras ken huay vena. Divatı yücbul, birmin hayır honda, in longjong nüştün gajirin, nir

Şirgi bal bal ilsinna, ardaq şirgi alna. Şirg tahiyyat vahtani mal bal, unagharani şam. Şilim durgu bal bal, alvarafi yimbişkat. Şin yaşana tahtra.